seni Cemerenleri yardımcımız ola. Başkullah, Şefkullah, üçler, yediler, kırklar, binler, Ümam, Nebi, Ab, Kerem Ali, Hazreti Ali ve Hazreti Muhyiddin Cerrahi ve Ahmet Arifayi ve Abdülkadir Geylani, Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi ve dahi Hazreti İsa.